0: Sonlarda yiyen. Yalan yiyen. Ve Erik Kustar yine söylüyor. Evet, şöyle. Bu bitler var diye toruyana bari. Yalancı kalıyor. Yok da öyle sana.
1: Yalancı basın da öyle. Sakin o bari.
0: Basın da bana bana odana ben bazı şeyler yapıyorum. Ben de geç.
1: Ha, ne olacak?
0: Yani. Bir kez